ko'r sotmayin vasling sog'intirding taroqim aylasin shu jonom bir kelib kessin

0: uning zilol suvlari, oltin rangga kirgan dalalari.
1: Bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz. Biz bilan birga. Biz bilan birga.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustalari.
2: Bizi de memiz çok kızık oladı. Toylarımızda bir çok kızık oladı karayın. Reis oradan çıkıp toyda başkaladı. Bir tanesi ki söz birerdi. Ümrüzge o kıladı. Bunun için bu kıladı. Nöbet sanatkallığı birerdi. Sanatkallar ortaya çıkıp tarını kolga oladı da. Şu direnge tıkızıp koydu mu? Hudağını urganı şu. Taşkarlı adam komiydi. Hemme duvuydu ortada toplam oladı da. İndi oyundu karayın. Kanaka müzike buluştan kattı nezer. Aaaaay! Bana işten kadar oynaydı. Ha onu bilgi adam oyuna çöp dedi böyleydi. Aga Brajiden mihman kıyamasa bunu diye kanat duruyor. Oy oy. Bunlar da burgu talep çekildi dedi. Ben aşağı oldu. İndi meyli. Onu hem koruyun. Yigitler de kulağa gelip kırmaydı. Bunlar çıkıp oyunu oradı. Bu kızlar gene mi var? Onlar mı ortaya çıkıp oyun? Cıktı olan adam. Hiç buruluş ilacı yok. Ham yoktu olan çamadan o. Oy. İyi. Oy termeler. Oy timak takım var ya. Adam ko buruluş ilacı yok. Haa zorlar var. Şimdi şimdi geledi. Yapon sikilerin bamın cumanca. Hayran kalası değil. Çok kızık. Şimdi orada şu an kolda götürüş ilacı yok. Hadi kaçtık kolumu götür olayım. Mezze vayi. Kaçmakta kolumu kovarın götür olayım. Mezze. Hadi kalıysa. Mekara yigitin kepti mi? Yok kim yaptı? Öyle mi? Tör oyem kepti demiş karına. Onu hem koruyun. Bola ermeye barık yerindeki yürüyüşü özgürüp kaladı. Broga gap vermeydi. Abşi baladın oyda yürüyüş tıkarayın. Çağırsa bana şürük. Ölse bir nesah. Yürüyüş tıkarayın. Bana şağı uğradı. Bunu hem koruyun. Bu mikrofonun o şey ikide palkası var. Bunu sonra bunu sonra zancır da ötküzü olaydı da. Onunla adam uğradımış. Her zaman da kuruk özlem oynatıp koyadı. Ha! Bana şağı uğradı. Çok kızık o. Bunu demedi gene kendim. Öyle hap görürsen bu karate de gönder sen bir şey. Ha karate sözüm özün gibi. Benim şahmat ismen. Buna yürüme yapak o. Ha karate ismen buna yürüdüğüm olsa bizi kalkışı biçerek kızlarımız koca çıkmalı. Biz kalkışı yakamız. Uçtan yürüyüş gelelim. İyi zor o ha. Ha indi onlar ona kadar yürüdüğüm olsa bu novoy akalarımızı biz novoy yakamız. Şöyürsün mü? Onlar onakı öğretiyken bu samsapaz akalarımız, biz samsapaz akalarımız. Kelen, tıttası bir son mu oldu? Ha, indi onlar onakı öğretiyken bu sabah brekte aleyh firmada işleydiğin kızlarımız, biz firmada işler akalarımız. De buna yürüş kere mi? Ne mani çoğuz yapsan? Buna kadar dünya cinli konayla mı gitip kaladı? O şey cinlilerim özümüzde o şeyken bunlar. Şarkı tam bu masakın karayın. Bir cinliden yavam at çekildi, beni vırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr deb burganmish. Ye? Voy nomarti yaxshilikni bilmaydigan ahmoqay. Agar yana bir marta chaqsang, qolganiga pera ketasan deb sekin jeyga qo'yib qo'yibmish qarang. Bir jinniding umridading zuma shotka ko'rmagan ekanda yo'lda shotka topibdi. Qo'lga olib bunday qarab, ye. Voy, umrim bino bo'lib endi birinchi marta ko'rishim. Bilasan, masalan, jun chiqqan deyarmish qarang.
0: Sangoma ustalari.

bir kishi haddan tashqari shoshilib uyini bo'yi yotgan ekan. Do'sti kelib so'rabdi. Namuncha shoshilmasang, bo'yog'im tugab qolmasdan hamma uyni bo'yab olay dedim-da.

0: sokinlik,
1: mag'zunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda
2: kuz

0: Markaz Radyosu'da.
1: Fıldırgıç.
2: Bir kişi dokonga kırıptı. Keçirasız, sizde smetana var mı?
3: Yok, acabıptı.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Bırkın afandı şimdi bozorga kelip işeydi boyla. İçkere kırk gitip kaytıp çıksa işek yokmuş. Ne makalarını bulmazsan. Ey kalayık. Eğer kimde kim şu işeydi joyge kitirip koymasa attan kıyayış tıkıp getemem. Dese bozordan bitesi. Aka bu narsala eski kop gitken. Dese ne makalarını bulmazsa afandiyem. Mutlu karası bir çetti işek durganımış. Uş işeydi şartta mini olup tapırlap kiti olsa işeydi igası oldu da yukarıcı tohta depti. Ana tinchlik mi? Desin, kaç. Nima qoch? A bu eşek maniki. Desin, bu yo'ldan qoch bu mani eşekim. Voy, aka qalaq qilibsizki bo'ladi? Bu eşek maniki desin, qoch bu mani eşekim. Desin, haligi eşek degasam to'xtang, gap bo'lishi mumkin emas. Agar shu eşek sizniki bo'lsa, sizga bitta savol. Sizni eşagingiz erkakmidi yo ayolmidi? Desin, haligi afandiyam nima deyishni bilmasa, mani eşagim erkak edi. Desin, a bu eşek ayolim. Desin, afandiyam deb qarab, ayol? Ha, mani eşagim unchalik ham erkak emasdi deydi.
0: Hangoma ustalari.
2: O'zi ayollar haqida qancha gapirsa kam, haligi bejiz aytmagan erkak loydan yaralgan, ayol egovdan yaralganlar ham borki, qori qirovdan juftingni rizqini qiymagin aslo, sendan ko'rmaganni kutar birovdan. Uydan chiqdingmi, yo'lga qaraydi, qoshiga usma qo'yib sochin taraydi, xunikman deb o'ksinma oshnam, ayol zoti borki qo'lga qaraydi. Ayolga o'rgatma, o'zi biladi foydami ziyonmi, bilib qiladi, xohlasa erini shahan shoh aylab, xohlasa tez kunda gado qiladi. Bir jinni urushda ta urushyursa avtomatini o'qi tugab qolibdi. Yugurib borib haligi akaga o'q bering, o'qim tugab qoldi desa, bunday qarasa jinni o'xshatmas deb. Og'zingda daga yuraversang bo'ladi, hech kim bilmaydi deb. To'g'ri aytasiz deb avtomat qo'lida jang maydonida yurgan. Yurganimish. Yursa tur ustamda tank yibdi. Tank ham tur to'g'irlab haligi jinniga qarab shunday to'g'irlab jinni ham oldiga qahramonlar yugurib chiqib deb tursa tank tipa shunday ochilibdi-yu. Tipasidan haligi tankchi ham shunday chiqib, tankchi ham o'qi tugagan ekan. U ham unga qarab kibidish.
0: Hangoma ustalari.

0: Gana.
1: Ben Zuhal.
2: Aslı Zode.
3: Aslı Zode, mamunu karagin dabdala kılışıptı, rasvosunu çıkarışıptı.
1: Kim nümakıptı, çünmadım.
3: Himçizge gebergenim, karagin ahvalını.
1: Nümakıptı, binaydı biricikü. Bitti hem doğu yu, yakçizge kılışıptı orta.
3: Voy man, bunu çizge gebergenim dece biricimez, şimdi. Uzumge birici bu kaytip yaptı.
1: Nazo, sen şükür ket urgen orta, şortsi bu kaytma yanıge.
3: Ha, lekin bir tamamdan doğru etesan. Endi, proste, jalga de, en yakış kurgen şimdi miydi? Manya kara, hoz esim geçip kaldı. Sen iki gün kayoge yobup kaldı. Hamma sana kıdır diye. Tinçliyim mi? Kattiydi. Oylaya mandan sonra rasa telefon kıldılar ya.
1: Yoge. Rasa hamma kıdırdı mı? Acab olsun. Kamra o hafa kılışadı. Kadır mı bilirsin de? Sana rasa korkup gitkendir sana orta.
3: Ha, vay namaz neyse sen mandan rasa yem yaman korktum.
1: Yoge. Ortağım ya kalıp kaldı dip mi nazo?
3: Kattı. Man kaytayınge barbar kaytip gelesen de rasa korkudum.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk yap.
0: Yaş aile.
3: Az aşk. Katta sen. Ne makvatsan?
1: Uf, avukatlanmam mı Vastaki ha?
3: Kanaka avukat. Şüphe ettiğim avukatlanadı mı? Ben yakarakın. Tüflügün beni meyi tozalamadın.
1: Vay, Vastaki huzur isimden çıkıp koptu. Ha, ondan taşkar. Tozalamam ne makıldın? Barbaram kiyasız, yani kırkılasız. Ondan koru tozalama gelinim yakşıyo.
3: Şuna kal mı? Tör anında turçu da olamazsın ki.
1: Ne makılasız?
3: Bir hamacı olan tozalayın. Burgu ki kıyım bu köylanı.
1: Vay, Vastaki tuh. Qornim to'yg'iz oli.
3: Qorning to'yg'iz nima qilasan? Baribir ertaga qorning ochadi-ku. Kerak emas, ovqatlanma.
1: Vastaki.

0: yo'llama ustalari.
1: Ya, turibdimi shu?
2: Ha, o'sha sanab qo'yganimizdek turibdi.
1: Bo'lishtirib tashing.
2: Bir,
1: kechirasiz, 2 minut tirikchilik.
2: Hozir.
1: Ya, bitta ko'p.
2: Ya.
1: Ne başlattın sen hangi eğitim?
2: Bana bir, iki...
1: Ye? Bitti kem.
2: Koşun ki sedagin o.
1: Bunu koşsam ben bitti kem.
2: Ya kalın.
1: Yakşılayıp sana, şaşmasın sekin sana.
2: Ne var senin sana ismini? Ben bir arasız gel. Yani, amin, top gelmemiz uygun olsun, Allahu Ekber.
1: Ye, hapız. Oyun içine stopkasından hem çıkıp gittik. Bu tür işte sasta provajlanmaydı.
2: Ha, siz oyun çıkıyken işte namazını kımıyız ki? O kvartiyede yapıldı öyleydi, kıyımge. Ha bak sana bana. Bir, iki, sana istem sana.
1: Bari bir kısımda adalet buluş gerek.
2: Sana.
1: Bir, iki, üç, dört.
2: Ha bu bana, ikide köp mü, törtte mi?
1: Ha, törtte köp.
2: Ha, şu bana şu, ha bu geldi. Maz geleme.
1: Hop, hop. Sastan masalası yaman kıyın. Hapızla giyem kıyın. Tartışağımızı bulaga iki hak veriş gerek ozu. Yok mu tartışağımızı? Bir hapızda mikrofonçısı padva tıkıp koyuptu. Başka tüyge köpürağı belgenekken ketip koyuptu. Yendi yugurup bir tüy yakın koygen boşlanı yaptı bir ağıt. Mikrofon yok. İzlep, izlep bir çet kışlağıdı, çet bir uyudu. Kadem zamanda bir mikrofon bile şugullengen bir otakhan var eken. Şunu kekir kipti otakhan var mı seyiz bu maydı, bir nümak var mı seyiz. Şimdi ya halı tayar emas mı bu buzu halı bular. Ya uşağda tüyhanada şey de buzullu de baytamız. Biz hani çıkar varın vaziyette. Ha bopti bir ağını Arturiler deyipti. Hazır mı bir ağını tayarlı olay deyipti de. Memleki kalankasına mıh topalmastan tuflu mıhlaydı gen mıhçablan. Ters ters ters ters da. Artı şaşırınç girişti tüyhanaga. Kana yine halı stoykalar yam tayar emas eken. Kalankasına. Sen darakka çık deyipti. Darakka bittasını bağlaştı. Sen tomga çık. Tomga bittasını koyup koyuştu. Yine tekşir edigen cahaya kigen de. Otakhan hayal bilen bir mast kuliga mikrofonu beri varıptı. Gapırasız. Kana bir deyin kana deyken eken. Yaktan mast turu alıp durup. Bir deyken eken. Boyagi mıh tuflinki de gırçtı. Otaxonning kayfi qochib ketibdi. Ikki dema bolam, ikki dema desa nima degan ekan tarz ayrilib ketib qolibdi. Apparatchilarga ham qiyin. Bir mikrofonchi to'yni boshlanishida mikrofonni tekshirayotganimish. Bir, bir, bir, bir, res, res, res. Boshqa sonni bilmaydi bular. Bir, bir, res, res, res, bir, bir, bir, bir deb tursa, shu mikrofonchini onasi ham shu to'yxonaga kelgan ekan, yaqin turishar ekan-da. Şu onasının yanındaki düğünası, düğünü, bu bir bir deydiğin sizde oğluyuz da şu? Dese, ha, mana oğlum, şu artistlerle koşulgenden beri beçananın bir iki bu mey kaldı.
3: Hangi ama? Ustaları.

ozorim sevgim, ko'ksimdagi ozorim sevgim, armonimsan shirin armonim, yoshlikdagi yodgorim sevgim, bir vasliga yetolmaganim, qo'llaridan tutolmaganim, ko'ngil uzib ketolmaganim, yoshlikdagi

Çekmek işim mihnatım, ağzım ağzım kızım. Çekmek işim mihnatım.